Radogalak. Oyun, stop dışı metronun da spell. Ben ya drooling genug. Kemi feeren, like feeren, se feel.